0: gün, geri kalan günlerim için kaç param var?
1: 15.
0: Günde kaç para harcayabilirim?
1: 21.
0: Kaç günde?
1: 20,000. 20,000. Alçalıyor. Yükseliyor. Cebindeki paraların ne haddi var? Neyse.
2: Du hörst 674 FM.